Bunlar. Hakikaten daha mı açın? Eyvallah abi. Buyurun. Bırak. Başlıklar.

0: ıslah etip mal çarabalarını bağırıp kezek kege can bağıslarım da onlar onlar.
1: Top oldu bu ne şurada. 5-6 koy kaldım bir kere.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花。
1: Al bir yıl bir kökte mete caksı oldu. Malımız caksı öldürdü. Zılkılarımız da caksı oldu. Kularlık kıstan çıktı. Töl dövü de caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül korandı.

0: Tatlının şu otta iştirak et. Bol erte jöndöp tezirek. Biz en mına tavga kırayı ketemiz çıkıp. Sen jalgız özün oyga kaytasın endi. Özün de amandık sakta. Amandık birinci.
1: Makul can. Aman esen. Bak birinci.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔杜牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到杜牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的杜牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Nerede ülkem muzdan çıkartın yer var şimdi. Öşürdü öte bir kat. Muz, taygak yer var buna, muz. Gel. Kaydaydın yolumuz olsa. Bu muzun uzunluğu 100 metreden çoğarak.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: Fakat canatımız bitirmeyin.Bak şey çöktü de cıklar sonra bıraktı çıktı tümüne kapatıyor. Kaptadı.
2: 经验丰富的霍詹泰老人认为，绕过这段路才是最为稳妥的选择。但是儿子海纳尔却不愿意再多走几十里山路。他觉得只要小心谨慎些，就能顺利通过。在海纳尔的坚持下，老人只好无奈地走上了冰面。

0: ıslah etip maseralarını bağıp çizikleri can bastarım da onlar onlar.
1: Top oldu bunun şurada. Mesela tokoy kaldım bakayım.

0: 或站台老人的心里乐开了花。
1: Al bir yıl köktü mete caksı oldu. Malımız caksı öldürdü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kularlık kıstan çıktı. Töl dövde caksı oldu. Yerlerimiz mine sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül görandı.

0: Ana jüri biraz damında bulan, kunca okuyukta. Ana onun göğününde. Biraz kum basılığına gelin, dalgacını yürüp dalga çürüp gitmemiz. Sonra gitmemiz, bırakın yürüye sağa. Yani rastlarımız damında çalı basın.
1: Asyonun günü açın bir olamızda, çok kötü. Ayağı keptir böyle yokut. Nasıl? Muzda kötesi. Ben
2: de bilmiyorum, su var, su keptir oğlum. Nasıl?
0: Sıkmayalım bana, yaraydım bana değil mi?
3: Сол кез деген жанбагыз күн көрүштүңүзсү го энди акемди не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда кайерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы